şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar herkese. 13 Temmuz 2026 Pazartesi bugün. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve pazartesi sabahınıza. Kral Pop etkinlik otobüsü bugün de İstanbul'da olacak. Arzu ve Çelik yayınlarında otobüsün lokasyonunu duyuracak. Aklınızda olsun. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak isterim. Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım yeni haftaya.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Hindistan, Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ancak çıplak ayakla oynamalarına izin verilmediği için müsabakadan çekilmek zorunda kaldılar. O zamandan beri Hindistan hiçbir Dünya Kupası'nda yer almadı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop,
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelir.

0: Büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Setur Yaz Show.
3: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

Avrupa'da binlerce can kaybına yol açan sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Uzmanlar Ağustos ve Eylül aylarında Avrupa'da etkili olan omega blokajının ortadan kalkacağını ve bizim üzerimize geleceğini söylüyorlar. Bu aylar bizim için biraz sıkıntılı geçebilir diyorlar. Aynı zamanda aşırı yağışların da görülmesi bekleniyor. Hava biraz canımızı sıkacak gibi görülüyor Ağustos ve Eylül aylarında. Bu hafta ise kimi günler sıcak, kimi günler yağışlı geçecek. Yarın İstanbul'da yağış beklentisi var. Kuvvetli bir yağmur olmayacak ama her yağış geldiğinde olduğu gibi sıcaklık 1-2 derece düşecek deniyor. Bu hafta için bence gayet iyi, yerinde yeterli bir haber ve en azından beni memnun etmek için. Kral Pop burası. Bu arada bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral'la uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

yerini taşıyan özel bir projeyle buluşturuyor ve projenin ilk şarkısı da Yandım. Söz ve müziği Mazhar Alanson'a ait olan Yandım'dan söz ediyorum. Gökhan Türkmen'in yorumuyla yeniden hayat buldu. Şarkının düzenlemesi Serkan Ölçer'e, klibin yönetmenliği ise Serhat Yılmaz'a ait ve Yandım dijital platformlarda yayında. Fettah Cansa 30. sanat yılına özel hazırladığı Symphonic Live projesinde Yonca Bahçesi'ni yeniden yorumladı. Çok da severiz o şarkıyı. Üstelik senfonik orkestrayla söz ve müziği Fettah Can'a ait olan Yonca Bahçesi'nin senfonik düzenlemesi büyük de beğeni topladı. Ve pazartesi sabahına Mebrure ile devam ediyoruz. Sabah bizi güne ve yeni haftaya hazırlayacak, kendimize gelmemizi sağlayacak nefis bir şarkı bence Değilim. Şimdi Kral Pop'ta.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Hele güzel İstikbal'de.
6: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de.
7: Chery. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: Süpürge deyince vatan.
10: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14

0: tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

Sıcaklarda insan soğuk bir şeyler içmek istiyor ama su da her zaman yeterli olmuyor. Ayran içsem gün ortasında uykumu getiriyor. Limonata dışarıda çok şekerli, evde yapsam son derece ekşi oluyor şekersiz yapmaya çalışınca. Kapalı kutulardaki içecekler renkli şekerli su gibi geliyor bana, asla içmiyorum. Ben de bu yaz badem sütlü buzlu kahveye dadandım, biliyor musunuz? Hem tatlı ihtiyacımı gideriyor hem buz gibi bir kahve ferahlatıyor çoğu zaman ve öğle yemeği yerine bir öğün gibi de kullanıyorum aslında. Peki doğru mu yapıyorum diye bitkisel bazlı sütlere bir baktım. Şimdi bir bardak şekersiz soya sütü yaklaşık 70 kalori, 3,5 gram toplam yağ ve doymuş yağ içermiyor. Bir bardakta da 7 gram protein varmış. Bir bardak şekersiz yulaf sütü de yaklaşık 120 kalori daha fazla, yani 5 gram toplam yağ ve doymuş yağ içermiyor. İnek sütünden daha az protein içiriyor. Badem sütü ise yaklaşık 40 kalori, yani hepsinden az, 2,5 gram toplam yağ içeriyor. Yağın büyük kısmı da kalp dostu. Kalsiyum ve potasyum açısından da iyi bir kaynak olarak gösteriyor uzmanlar badem sütünü. E vitamini ve B2 içeriyor. Bir miktar lif ve D vitamini bulunuyor. Protein oranı biraz düşük ama sonuçta hem doyurucu, hem serinletici, hem lezzetli, hem de manalı bir ara öğün oluyor. En azından benim için deneyim bence. Bazı kahve zincirleri badem sütünü ücretsiz ekliyor, bir de aklınızda olsun.

0: ve üstlerine yönelik misilleme saldırıları düzenledi. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığı ile ilgili belirsizlik de sürüyor. Tayland'da kalabalık bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. En az 27 kişi öldü, 60'tan fazla da yaralı var. Facianın sebebi araştırılıyor. Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. NİDE'de halkla buluşan Özel, yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Levent'le birlikte 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci bugün başlıyor. Tercihler 27 Temmuz saat 17'ye kadar e-okul üzerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul bugün parçalı bulutlu 30, Ankara ve İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 32, Antalya açık 30 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistlerde İsviçre'yi 3-1 ile geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 yenen İngiltere oldu. Yarın oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin mücadelesi var. Her iki maçta saat 22'de başlayacak. Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlılar yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun bu hafta İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Mete Gazoz madalya koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Milli okçu İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibini yenerek altın madalya kazandı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de Karayel kuvvetli. Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı, Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde.

trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ricky Martin daha ne kadar sempatik olabilir acaba? Yani gerçekten hafta sonu bir Latin rüzgarı esti İstanbul'da. 51 yaşındaki Ricky Martin hafta sonu Argyros'la beraber, Argyros'u da atlamayalım, İstanbul'dan geldiler ve geçtiler. Ricky Martin'in öncesinde Edis performans sergiledi ve bu konserin Edis'in hayali olduğunu biliyoruz. Edis 1998 yılında 7 yaşındayken Ricky Martin'i izliyor ve konserden o kadar etkileniyor ki o gün sanatçı olmaya karar vermiş. Çocuk yaşta tribünde oturup hayranlıkla izlediği o kişiyle yıllar sonra aynı sahnede konserinde performans sergiliyor. Oldukça etkileyici ve tatlı bence ki çok iyi bir tercihti bu arada. Ricky Martin öncesinde Türkiye'de sahne performansının en sevdiğimiz isimlerinden birinin sahnede olması belli ki izleyicinin de çok hoşuna gitti. Müthiş bir konserdi. 14 ve 16 Temmuz'da da İngiliz grup Gorillaz İstanbul'da olacak. Artık gerçekten sabrım kalmadı o konser için. Sadece animasyon karakterlerden oluşan sanal grup kimliğiyle müzik tarihine geçti Gorillaz ve ilk kez İstanbul'a geliyorlar. Heyecanla o akşamı bekliyorum. 14 ve 16 Temmuz'da Park Orman'dalar.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistlerde İsviçre'yi 3-1 ile geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 deviren İngiltere oldu. 14 Temmuz Salı günü oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya mücadele edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin karşılaşmasına tanıklık edeceğiz. Dünya Kupası finallerine bir kala her iki maçta saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
3: pop. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atasun gözünde,
5: gözler üstünde. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr.

0: sepetinde. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
10: Size Fuzul uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
13: HDI Sigorta.
14: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
15: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından

0: 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat, emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Dünya Kupası'nın en heyecanlı günlerindeyiz artık. Yarı finale geldi sıra. Cumartesi gecesi Norveç-İngiltere maçı hala konuşuluyor elbette. Norveç, Jude Bellingham'ın attığı beraberlik golünden önce topun örümcek kamera kablosuna temas ettiğini savundu. Oyun kurallarına göre de böyle bir temas durumunda hakemin topun temas ettiği noktadan hakem atışı vermesi gerekiyor. Ama FIFA Norveç'in itirazının ardından açıklama yaptı ve topun kabloya temas ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını duyurdu. Norveç elendi. İngiltere çarşamba günü Arjantin'le mücadele edecek. Yarın akşamsa Fransa İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bakalım son maçta hangi iki takımı izleyeceğiz? Gerçekten nefeslerimizi tuttuk. Heyecanla bekliyoruz. Benim tarafım belli. Tabii ki İngiltere'yi tutuyorum. Meğerse ile devam ediyoruz. Linet şimdi Kral Pop'ta.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin

gördünüz mü? Yaz tatili bunun için harika bir fırsat bence. Troya Antik Kenti mesela. Çanakkale'de şimdi Odyssey'in de bu hafta vizyona girmesiyle yeniden gündeme gelir Troya. Görmediyseniz lütfen ilk fırsatta rotanızı Çanakkale'ye çevirin. Dünya tarihinin en önemli arkeolojik alanlarından biri kabul ediliyor Troya. Yaklaşık 6000 yıllık geçmişi var. Ve yine Çanakkale'deki Assos Antik Kenti de antik çağın önemli liman kentlerinden biri. Taş sokakları, tapınak kalıntıları ve tiyatrosuyla günümüze kadar ulaşmış. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kentlerinden biri de Efes, Roma döneminin en büyük şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor biliyorsunuz. Denizli'de doğal traverten oluşumlarının hemen yanında bulunan Hierapolis de antik çağın önemli sağlık merkezlerinden biri olarak biliniyor. Aydın'daki mermer işçiliğinin zirveye ulaştığı antik kentlerden biri Afrodisias, Manisa'da yer alan antik çağın en zengin kentlerinden biri Sardes, Antalya'da dünyanın en iyi korunmuş Roma tiyatrolarından birine sahip olan Aspendos ve yine Antalya'daki Likya uygarlığının en önemli kentlerinden biri olan Patara ve elbette ki Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'ye bu yaz bir şekilde en azından birine vakit ayırmaya çalışın bence. Elif Buse Doğan'la devam edelim pazartesi sabahına. Yangın yeri, şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Koçak'ta festival

0: satar. Sen de mobilden Akbank'la Kadınlar Platformu'na katıl, ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la Kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot
4: Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Derin yanındayız.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Yeni hafta başladı, güzel de bir giriş yaptık diye düşünüyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu burası. Ve ben Öykü Güler Sönmez. Saat 7'den beri bir pazartesi sabahına, bir haftaya nasıl enerjik ve keyifli başlayabilirsiniz diye gerçekten düşündüğüm, taşındığım ve çalıştığım bir yayında karşınızdaydım. Ama şimdi yavaş yavaş müsaade istiyorum. Bu hafta sıcaklıklar yüksek. Sadece yarın İstanbul'da yağış bekleniyor ama sıcağı hazırlayın kendinize. 13 Temmuz 2026'yı gösteriyor bu arada takvimler. Yani Temmuz ayında ortalamak üzereyiz ve Ağustos'la Eylül'ün oldukça sıcak ve enteresan geçeceğini söylüyor uzmanlar. O yüzden bu günlerin tadını çıkarın. Ben şimdi gidiyorum. Lütfen harika bir pazartesi geçirin. Yarın sabah yeniden yayında olacağım. Görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın.

0: Alba Sıntulu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 13 Temmuz Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. Amerika Hürmüz çevresini İran körfezi vurdu. İran'la Amerika arasında yeni saldırı dalgası. Ayrıntı şöyle: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşı

0: yaşanıyor. Uzmanlara göre Amerika'nın geceyi seçmesinin taktiksel nedenleri var. Devam edelim yine Hürriyet'te. İlk sayfadan bir başlık yine iktidar yürüyüşünü durdurmayız. Niğde Ulukışla'da konuşan Özgür Özel, en son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz, bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız dedi. Haluk Levent gözaltında TRT Haber'de öne çıkan başlık, pek çok sitede ve gazetelerde yine bu başlık öne çıkıyor. Ayrıntısı şöyle: ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet, örgüt üyeliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Levent'le birlikte 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Milliyet'in manşetinde de bir özel haber var. İleri, daha ileri. Milli Muharip Uçak Kağan'ın blok 10 seviyesindeki ilk 20 adedinde kullanılacak F-110 motorlarının satışında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre aşamasının tamamlanmasının ardından tedarike yönelik teknik ve ticari süreç başladı. En son haberden bir başlık: Tayland'da eğlence mekanında facia. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir eğlence mekanında çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla da yaralı var. Yangının sebebi araştırılıyor. Kılıçdaroğlu neşteri vurdu. Sabahın ilk sayfasından bir başlık. CHP'deki iç savaş tüm hızıyla sürüyor. Kılıçdaroğlu özel destekçisi 43 il başkanını görevden aldı. Deprem bağışlarını bahise yatırdı. Hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlık: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltında. Levent, deprem bağışlarını şahsi hesaplarına aktarmak ve dernek fonlarıyla bahis oynamakla suçlanıyor. Sözcü'ye bakalım şimdi de. İlk sayfada dikkatimizi çeken başlık: halk kolumuza girdi, iktidar yolundayız. Özel Niğde'de durmayız, mücadeleyi bırakmayız resti çekti. Özgür Özel, yeni bir kurtuluş mücadelesiyle karşı karşıyayız tespiti yaptı. Halk yanımızda, uzattığımız ele herkes sarılıyor, bizi iktidara taşıyor dedi. Özel, yargı sarmalıyla önlerinin kesilmeye çalışıldığını vurguladı. Yeni bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz, uzattığımız ele herkes sarılıyor, biz bu iktidar yolundan asla dönmeyiz diye meydan okudu. Mete Gazoz altın madalya kazandı. Bu haber de Habertürk'ten. Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Klasik Yay Erkekler finalinde İtalyan rakibini yenerek altın madalyaya uzandı.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı, Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

erteliğiniz başladı. Hepinize günaydın, mutlu haftalar. Evet, başlar başlamaz hemen ben bir yarışma yapacağım. Biliyorsunuz Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz İstanbul'da ve etkinlik otobüsümüzün vereceğim şifreyle birlikte yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazanacak. Şimdi hazırsanız öncelikle şifreyi sizlerle paylaşacağım. 7 Kule Zindanları. Otobüsümüzün lokasyonuysa Ataşehir, Ihlamur Bulvarı,

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de.
3: Chery. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Yanına giden ilk kişi kim olacak? Ben de merakla bekliyorum. Kocaman bir haftaya keyifli bir başlangıç yaptık. Sürprizlerle dolu bir hafta sizleri bekliyor olacak Kral Pop Radyo'da. Unutmayın, ben Arzu Kaya 11'e kadar sizlerleyim. En güzel, en sevdiğiniz şarkıları eşliğinde. Keyfiniz nasıl? İyi mi? Her şey yolunda mı? Benim için de öyle. Pekala, o zaman devam ediyoruz. Bu defa konuğumuz Tan Taşçı. Yok başka hayalim.

Pop'un kralında sosyal medya dünyasından son haberlerle devam edelim. WhatsApp'tan yine çok güzel yenilikler var. Yaklaşan doğum günlerini takip etme özelliği geliyor. Rehberimizdeki kişilerin yaklaşan doğum günleri için bildirim alabileceğiz bundan böyle. Yani sevdiğimiz insanların doğum günlerini artık unutmayacağız. Bence şahane bir yenilik bu. Özelliği kullanabilmek için herkesin doğum tarihini WhatsApp'la paylaşması gerekiyor. Bu arada hemen hatırlatayım. Özellik şu anda geliştirme aşamasında ve ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Ama bana göre çok yakın.

yakın bir zamanda hepimiz kullanabileceğiz. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Şahane bir pazartesi gününe Sefo ve Demet Akalın'la devam ediyoruz. Yerinde

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Aa, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: tatil sepetinde. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne iş?

0: Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsin.

0: Hemen siz de Cepte mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: Tep o kadar iyi ki tep.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz 5.000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çekinin sahibi oldu. Tebrik ediyorum sevgili Deniz Doğan ve sözü ona bırakıyorum.
1: İsmim Deniz Doğan. Kral Pop Radyo'yu Arzu Hanım dinliyordum. Ataşehir Ihlamur Bulvarı'na da yakındım. Kral Pop otobüsünü görünce de şifreyi duydum. İlk gelen ben oldum. Sıradaki parçayı tüm Kral Pop dinleyicilerine gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Deniz. Bugün şanslı günündesin. Umarım ömrün boyunca bu şansın devam eder. Hediye çekini de güzel günlerinde kullan. Evet, etkinlik otobüsümüz her an karşınıza çıkabilir ve siz de her an hediye çeki kazanabilirsiniz. Gözünüz yollar.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor, Ege'de Karayel kuvvetli, Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor, sıcak çarpması riski yüksek, güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

Onlardan biri başkent Ankara'dan sevgili Mehmet. Geçtiğimiz hafta tatildeydim. Çok güzel vakit geçirdim. Bugün pazartesi ve işe haftaya nasıl adapte olacağımı bilmiyorum. İyi ki Kral Pop Radyo var, şarkılarınızla kendimi çok daha iyi hissediyorum demiş. Teşekkürler Mehmet. İzmir'den Selin de bizimle. Evde temizlik yapıyorum. Müzikler o kadar güzel ki kendimi konsere hazırlıyormuş gibi hissediyorum demiş. Emeğine sağlık Arzu Kaya. Çok teşekkür ediyorum Selin. O zaman elektrik süpürgesi al, mikrofon yap ve şarkılara eşlik et. Ara ara ben de bunu yapıyorum. Çok keyifli oluyor. Bu samimi ve güzel mesajlarınız için teşekkür ediyorum sizlere. Sıradaki şarkı Selin ve Mehmet'e Armağanım. Hadise, Ara Beni.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Mısırlı kaleci 2018 yılında Rusya'daki Dünya Kupası'na 45 yaşındayken katıldı. Ayrıca turnuvadaki son maçında Suudi Arabistanlı Fahad Al-Muwallad penaltı vuruşunu kurtaran Hadari, turnuva tarihinde penaltı kurtaran en yaşlı kaleci unvanının da sahibi oldu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
15: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
17: Sizi Fuzul uyar.
16: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
15: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.
0: Pop, pop, Kral Pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pazartesi trafiği biraz yoğun, evet farkındayım. Moralimizi yüksek tutuyoruz. Direksiyon başındaki herkese sabır, toplu taşımadaki dinleyicilerimize rahat bir yolculuk diliyorum. Unutmayın, haftanın nasıl geçeceğini çoğu zaman pazartesi sabahındaki enerjimiz belirler. Yani bu sabah enerjimizi ne kadar yükseltirsek, ne kadar çok tebessüm edersek haftada öyle devam eder. Pekala, çok keyif alacağınız bir şarkıyla devam ediyoruz bu güzel ve keyifli pazartesi sabahına. Mabel Matiz, Umrum Dışı. Sana

Şu dakikalarda trafikte olan dinleyicilerimize hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Trafikte önündeki aracı yakın takibe alarak, sıkıştırarak veya ısrarlı bir şekilde peş peşe selektör yaparak sürücüleri taciz etmek hukuken suç sayılıyor. Bu nedenle trafikte yol istemek veya uyarıda bulunmak gibi amaçların dışına çıkıp karşı tarafı psikolojik olarak baskı altına alacak veya rahatsız edecek şekilde sürekli selektör yapmak adli bir cezaya yol açabilir. Bu da aklınızda olsun. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Hem de yine sizlerden en çok istek alan şarkılardan biriyle. Derya Ulu, Şımarık.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim

0: 26 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Fatih. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz biliyorsunuz Türkiye turuna başladı. İstanbul'da devam ediyoruz dinleyicilerimizle buluşmaya. Yarın da İstanbul'dayız. Ve yine programımda bir şifre paylaşacağım sizlerle. Bu şifreyi alacaksınız. Vereceğim lokasyona ilk giden dinleyici olacaksınız. Sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazanacaksınız. Biliyorum çok heyecanlısınız. Ah benim de karşıma çıksın otobüs diyorsunuz. Mutlaka çıkacaktır. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Evet, Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yarın 9'da mikrofonumdayım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Tüm güzellikler ve mutluluklar yanınızda olsun. Hoşça kalın.

0: Benim var.
1: Reklam.
2: Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'le sınırsızca.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor.

0: haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistlerde İsviçre'yi 3-1 ile geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 yenen İngiltere oldu. Yarın oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin mücadelesi var. Her iki maç da saat 22'de başlayacak. Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlılar yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun bu hafta İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Mete Gazoz madalya koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Milli okçu İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibini yenerek altın madalya kazandı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de karayel kuvvetli. Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı, Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistlerde İsviçre'yi 3-1 ile geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 deviren İngiltere oldu. 14 Temmuz Salı günü oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya mücadele edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin karşılaşmasına tanıklık edeceğiz. Dünya Kupası finallerine bir kala her iki maçta saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kamp macerası mı başlıyor?

0: 2026 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: 2026 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot Garaj
2: Şoför Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kral Pop Haber.
1: 13 Temmuz Pazartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne de yeni bir operasyon geldi. Türkiye genelinde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Haluk Levent'le birlikte toplam 20 şüpheli Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltında. Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt yöneticiliği suçlamalar arasında. Kabine Beştepe'de saat 15.30'da toplanıyor. NATO Liderler Zirvesi, ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci masada olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti iddialarına ilişkin konuştu. Niğde'de halkla buluşan Özel, yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bilirkişi davası 8 Aralık'a ertelendi. Savcı İmamoğlu'nun bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçunun işlenmediğini, işlenen suçun adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olduğunu belirtmişti. Amerika ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Gerilimin nedeni Hürmüz Boğazı'nın kontrolü. Amerika, İran'daki hedefleri vurdu. İran'da Kuveyt, Bahreyn ve Katar'a saldırılar düzenledi. Tayland'da eğlence mekanında çıkan yangında en az 27 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var. Facianın sebebi araştırılıyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci başladı. 27 Temmuz saat 17'ye kadar e-okul üzerinden yapılıyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusik.com.tr'de.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistlerde İsviçre'yi 3-1'le geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1'le deviren İngiltere oldu. Yarın oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin mücadelesi var. Her iki maçta saat 22'de başlayacak. Mete Gazoz madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Milli okçu İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibini yenerek altın madalyaya uzandı. Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Yannick Sinner oldu. 24 yaşındaki İtalyan dünya bir numarası Alexander Zverev'i 3-1 mağlup etti. Üst üste ikinci Wimbledon zaferine ulaştı.

Nasıl başladı sizler için? Selamlar herkese. Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. İlginçtir. Yeni hafta büyük kararlar almaktan çok küçük düzenlemeler yaparak başlıyor iş dünyasında. Masayı toplamaktan tutun da yapılacaklar listesini yeniden hazırlamak gibi yani. Çünkü çoğu zaman hayatımızı büyük değişimlerle değil küçük başlangıçlarla toparlıyoruz. Hayatımı toparlamam lazım diyen birileri varsa çevrenizde, hayatınızda ya da belki siz, küçük dokunuşlar, evet, küçük düzenlemelerle başlamak en önemlisi. Daha erken uyanmaktan tutun da işte iyi bir dostu aramak, arkadaşlarla bir araya gelmek, uzun zamandır ertelediğiniz bir işi tamamlamak motivasyon verir. Özellikle yeni haftalarda başlangıç enerjisi, değil mi? Bazen haftanın kaderini değiştiren şey pazartesi alınan o küçük kararlar ve atılan küçük adımlar oluyor. Bir deneyin, denemek bir şey kaybettirmez. Eminim ki karşılığını iyi alırsınız.

0: Radyo otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ben Ensar Kara. Spor yaparken Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Kral Pop Radyo otobüsüne geldim. Hediye çekimi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ederim.
2: Merhabalar, ben Muhittin Yazar. Kartal sahilde yürüyüş yaparken Kral otobüsünü gördüm. Mert Bey'in anonsunu duydum. Hediye çekimi aldım. Teşekkür ediyorum.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

Hafta sonu nasıl geçti sizler için? Hareketli miydi yoksa sakin bir hafta sonu muydu? Belki de bol bol alışveriş yaptınız. Peki yaptığınız alışverişte neleri hatırlıyorsunuz? Aldığınız ürünü mü yoksa alma anını mı yoksa size hissettirdiğini mi? Öyledir ya, bir şeyler aldığımız zaman sadece ihtiyacımız için almayız.

bazen de kendimizi iyi hissetmek için alışveriş yaparız. İşte bir tüketici araştırmasına konu oluyor bu ve şöyle bir sonuç çıkmış. Tüketici çoğu zaman ödediği fiyatı unutuyor ama o alışverişi neden yaptığını unutmuyor denilmiş. Yani en başta konuştuğumuz alışverişin üzerimizde bırakmış olduğu etkiyi unutmuyoruz aslında. İşte ilk maaşla alınan bir kol saati düşünün. Çocuğuna aldığı ilk bisiklet mesela. Ya da uzun zamandır istenen bir kitabı alma anı. Demek ki bazı harcamaların değeri etikette yazmıyor diyebiliriz değil mi? Ve tabii bu istismara çok açık olduğu için istismar edenler de vardır illaki. Yaptığımız alışverişlerde aldığımız ürüne yüklediğimiz anlam değer kazanıyor. Önemli olan ne aldığımızdan ziyade hayatımıza ne kattığı. Ama bazen hiçbir şey katmayan ürünler de olabiliyor. Bunu niye aldım ki ben şimdi dediğimiz şeyler? Onu ne yapacağız? Yakın.

0: bile seni.
1: Bugün yoğun çalışanlar vardır. Belki yoğun çalışanlar, ofislerde, iş yerlerinde olanlar akıllarına yemek yemek bile gelmemiş olabilir. Ama genellikle çalışma alanlarında ortak yemek saatleri vardır. Ve bu iş yaşam araştırmasına konu oluyor. Bakın denilmiş ki ofislerdeki acıkma saati saat 12.30'dan sonra bir kişi acıktım der. 5 dakika içinde herkes açlığını fark etmeye başlar, değil mi? Davranış bilimciler bunu sosyal bulaşma etkisi olarak açıklıyor. Yani sadece duygular değil, alışkanlıklar da birbirine geçiyor. Biri kahve almaya kalkınca canımız kahve istiyor mesela. Biri tatil planı yapınca biz de haritalara bakmaya başlıyoruz. Tatil platformlarını araştırıyoruz. İnsan düşündüğünden çok daha sosyal bir canlı. Yani benim canım istemez, yok ben ilgilenmem, ben etkilenmem demeyin. Hepimiz bir şekilde etkileniyoruz. O yüzden hep şunu söylerim. Güzel insanlar olsun hayatımızda ki güzel alışkanlıklar bulaştırsın.

0: Perfiz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

Ne hızlı değişiyor değil mi hayat? Hayat değiştikçe beklentilerimiz de değişiyor. Geçtiğimiz gün sohbet ettiğim bir arkadaşım, hatta hafta sonunda yani, şöyle söyledi. Beklentilerim de çok hızlı değişmeye başladı ve ben beklentilerime yetişemez oldum. Bu da beni yoruyor dedi. Sence ne yapmak gerekiyor diye. Böyle bir sohbet içindeyiz.

Dedim ki beklentilerimizin bu kadar hızlı değişmesi hayatın da çok hızlı değişmesinden kaynaklanıyor aslında. Yani adapte olmaya çalışıyoruz. Eskiden daha hızlı internet lükstü mi örneğin? Şimdi birkaç saniye yavaşlayınca sabırsızlanıyoruz. Kargo bir haftada gelirdi, hatırlıyor musunuz? Bazen 15 gün sürerdi. İnanılmaz. Şimdi ertesi gün gelmeyince gecikmiş hissediyoruz. Niye gelmedi diyoruz. Fırça atmaya çalışıyoruz. İşte konu da bu zaten. Teknolojinin sadece hayatımızı değil, beklenti hızımızı da değiştirdiğine dair çok fazla artık veri var. Her şey hızlandı. Bazı şeyler zaman istiyor ama her şey hızlı olsa da. Nedir bunlar mesela? İyi bir arkadaşlık, dostluk, sağlam bir kariyer, gerçek güven, sağlıklı bir beden. Bunlar zaman istiyor, emek istiyor. Belki de hayat bize bunlar üzerinden aynı şeyi hatırlatmaya çalışıyordur. En değerli şeyler hızlı gelenler değil, zamanla emekli oluşanlar.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor, Ege'de Karayel kuvvetli, Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor, sıcak çarpması riski yüksek, güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rozçuklu. Bu yaz bütçenizi kontrol altında tutabiliyor musunuz yoksa ipin ucu kaçtı mı? Yaz aylarında bütçeyi çok zorlayan şeyler vardır. Diyebilirsiniz ki tatil mi? Aslında daha küçük harcamalardan bahsediyoruz. Minik minik şeyler. Gerçekten öyle işte. Bir akşam dışarı çıkalımla başlayan ve sonu gelmeyen harcamalar. Hadi bugün de dışarıda olalım deyip tek başına bakınca çok küçük görünen ama ay sonunda birleştiğinde ben bu kadar çok şeyi ne zaman harcadım diye düşünmemize neden olan şeyler. Tabii birçok ödemeyi kartla yaptığımız için tüketici araştırmalarına direkt yansıyor. Yaz döneminde Türkiye'de yeme içme harcamalarının belirgin şekilde arttığı gösteriliyor ve küçük harcamalar başta işte kahve, dondurma, fast food bu tarz harcamalar pik yapmış durumda. Demek ki neymiş, yaz aylarında bütçeyi en çok zorlayan şeyler bu küçük harcamalar değil mi? Plansız keyif deniyor bunlara. Sizin var mı plansız keyifleriniz? Varsa ekonominize etkisini gözden geçirin derim.

0: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
10: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Şu an iş yerinde, ofisinde ya da çalışırken bizi dinleyenlere bir sorum var. İş yerinde sizi en çok motive eden şey nedir? Maaş mı? Kazancınız mı? Yoksa daha çok satış mı? Değil değil mi? Terfi mi yoksa? Tatil? Daha fazla tatil? O da değil değil mi? Bir iş yaşam çalışma araştırmasında şöyle geçiyor. Ücretli çalışanların en çok motive olduğu konular arasında baş sırada gösterilmiş. Yaptığın işin fark edilmesi diye bir madde var. En çok bu işaretleniyor. Yaptığı işin fark edilmesi çalışana motivasyon veriyor. Bir teşekkür, bir eline sağlık, iyi iş çıkardın gibi şeyler. İnsan bazen saatlerce çalışıyor tabii. Bütün günün yorgunluğunu tek bir cümle unutturabilir mi? Yani bilmiyorum ama... Nezaket önemli, fark edilmek önemli, değerli hissetmek aslında. Çalışan zaten burada fark edilmek isterken değerli hissetmek istiyor özetle. Belki bugün siz de birine hak ettiği o cümleyi söylersiniz ve gün...

pazartesi yeni haftayla birlikte iyi haftalar dileklerimi ilettim dinleyicilerime ve en hızlı geçen günlerden birinde olduğumuzu söyleyelim. Pazartesilerdir, evet. Haftanın ilk günü genellikle göz açıp kapayıncaya kadar biten günler. Peki neden bazı günler daha hızlı geçtiğini hissediyoruz da bazıları geçmez oluyor? Bunun saatle yaşadığımız deneyimle ilgili olduğuna dair bazı görüşler var. Yeni şeyler yaşadığımız günler daha dolu hissettiriyor. Hep aynı rutini yaşadığımız günlerse birbirine benziyor. Dolayısıyla pazartesiler haftanın ilk iş günleri genellikle daha deneyim odaklı olduğu için daha hızlı geçtiğine dair görüş var. Bilmiyorum siz yaşıyor musunuz bunu? Günü olduğundan daha hızlı geçiren anlar, saatin geçmez olduğu anlarda kendimize yeni deneyimler arayacağız o zaman, öyle mi? O halde ne diyelim, sürprizlerle dolu bir gün olsun ama olumlu sürprizler, sürprizin kötüsü de olur mu? Olur. İyi sürprizler olsun ki gün güzel geçsin, su gibi akıp geçsin.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
0: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yolunda tek yol başarı. 2026 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
3: Şimdi Atasun Optik'te

0: fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Katılsın gözünde, gözler üstünde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

sabahın ilk ışıklarından şu dakikalara. Evet, öğleden sonra saatleri, yeni haftada beklentileriniz vardır illaki bu haftadan beklentiniz. Daha baştayız tabii. Belki bu sabah istediğiniz gibi başlamamış olabilir gün. Belki planlarınız değişmiştir. Ama şunu unutmayın, haftanın daha başındayız. Önümüzde daha yeni tanışacağımız birçok insan var. Yeni telefonlar, yeni karşılaşmalar. Belki de uzun zamandır beklediğiniz o güzel haber bu hafta gelecek. Hayatın en güzel tarafı zaten, değil mi? Ne zaman karşımıza çıkacağını kavrayamadığımız sürprizlerin olduğunu bilmek hayatın güzel tarafı bence. O yüzden bu hafta biraz umut, biraz merak, bolca gülümsemeyle devam edelim ki belki de bu haftanın en güzel hikayesi henüz yazılmamıştır. Pek şu an itibariyle başlamıştır. Haftanız iyi geçsin. Kral Pop'la beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Tarihte ilk kez FIFA Dünya sıralamasının ilk 4 basamağındaki takımlar Dünya Kupası'nda yarı finale kaldı. İlk maç yarın Fransa-İspanya arasında son Dünya Kupası finalisti ile son Avrupa şampiyonu karşılaşacak. Çarşamba günü ise İngiltere

Arjantin mücadelesi oynanacak. Her iki maç da saat 22'de başlayacak. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki son 8'deki rakibi belli oldu. Amilli kadın voleybol takımı çeyrek finalde Kanada ile karşılaşacak. Çeyrek finaller 22-23 Temmuz'da Çin'de oynanacak. Türkiye Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Mete Gazoz madalya koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Milli okçu İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibini yenerek altın madalyaya uzandı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay

güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ister ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 13 Temmuz Pazartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon geldi. Türkiye genelinde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz'da hedefinin milli irade olduğunu söyledi. 17 yıl önce Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Haluk Levent'le birlikte 20 şüpheli Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltında. Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt yöneticiliği suçlamalar arasında. İstanbul Ümraniye

0: 2017'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada ikinci duruşmada tamamlandı. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun sürmesine karar verildi. Dava 7 Ekim'e ertelendi. 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 1780 şüpheli yakalandı, 935'i tutuklandı, 224'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin NİDE'de konuştu. Yeni bir yol bulacağız diyen Özgür Özel'in ekibi yarın da olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Salı kuzeyde sağanak yağış var. İstanbul yarın gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir ve Antalya sıcak 35, Bursa sağanak yağışlı 28 derece. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de karayel kuvvetli. Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: 23. Dünya Kupası'nın sonuna geliyoruz. 3000. golü Dünya Kupalarında Enzo Fernandez ağlara gönderdi. Gol krallığı yarışında 4 futbolcunun iddiası var. Evet, Messi ve Mbappe'nin gol sayısı 8, Kane, Bellingham 6, Oyarzabal 4'te. Keza hatırlatalım burada. Dörtlüğün dememin nedeni 8 ve 6 gollü iki ismi öne çıkarmam. Hikayelere gelecek olursak İngiltere-Arjantin eşleşince akıllara tek bir maç geliyor. 1986'nın yarı final. O Tanrı'nın eli ve Dünya Kupaları tarihinin, dünya futbol tarihinin en güzel golü olarak seçilen Maradona'nın 6-7 futbolcuyu çalımlayıp attığı gol. Yine böyle bir maç izler miyiz? O hikaye nasıl yazılır bilinmez. Heyecanla bekleyeceğiz. Bir tarafta Messi ve arkadaşları, diğer tarafta Harry Kane ve Bellingham'ın önderliğinde yarı finale gelmeyi başaran İngiltere. İspanya-Fransa cephesine baktığımızda 2024'ün bir rövanşı olur mu? Bunu orada zaman gösterecek. Yarı finalde kazanan İspanya olmuştu. Fransa'yı eleyip ardından da İngiltere ile final maçında karşılaşmış ve son Avrupa şampiyonu olmuştu. İspanya-Fransa deyince tabii Mbappe-Yamal kıyaslaması olacak. Barcelona-Real Madrid kıyaslaması olacak. İkilinin genel istatistiklerine bakılacak ama Mbappe'nin açık ara şu anda önde olduğunu söylemek gerekiyor. Salı akşamı 22'de başlayacak İspanya-Fransa yarı finali ve ilk finalisti öğrenmiş olacağız. Ardından da çarşamba 22'de benim daha çok merakla beklediğim maç tabii ki İngiltere-Arjantin maçı olacak.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

13 Temmuz ve Pazartesi yepyeni bir haftanın ilk günü ve öğleden sonrası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben yayınımız başladı. İyi dileklerle yeni haftanın ilk günü açılışını yapalım. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, neşeli, keyifli, her şeyin yolunda olduğu, iyi güzel haberler aldığımız bir hafta olsun temennimiz. Ve Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu beraberinde bildirme zamanı geldi. Şu anda etkinlik otobüsümüz Çekmeköy'de. Şahin Bey Caddesi, Şehit Üsteğmen, Arif Kalafat Doğa Parkı girişi önündeyiz. İlk ulaşan dinleyicimiz Çemberli Taş şifresini söyleyerek bizden sürpriz markalara ait 5 veya 10.000 TL değerinde hediye çekinin sahibi olacak. Birazdan kazanan dinleyicimizi açıklayacağız. Şimdi Hadise ve Ara Beni ile Kral Pop Radyo

çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

13 Temmuz ve pazartesi yeni haftanın ilk günü, az önce Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu bildirdik. Birazdan kazanan dinleyicimizi açıklayacağız. Bugünlerde İstanbul'da semtlerimizde dinleyicilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günler itibariyle de şehir şehir dolaşarak ülkemizin dört bir yanında

dinleyicilerimizle buluşmaya ve sürpriz markalara ait hediye çekleri kazandırmaya devam edeceğiz. Günün öğleden sonrası yeni haftanın ilk günü, iyi çalışmalar, trafikteki dinleyicilere de iyi yolculuklar, harika şarkılar bizi haftaya adapte edecek ve o şarkılardan biri de APO Ömrüm Kral Pop Radyo.

LGS'de tercih dönemi başladı. Bugün itibariyle öğrencilerimiz hangi liselere kayıt yaptırmak istediklerini aldıkları puanlar neticesiyle seçecekler. Tabii bu yıl yeni bir platform var. Rota Marif platformu, yapay zeka destekli bir platform. Hem öğrencilere hem velilere yol göstermek amacıyla Türkiye genelindeki tüm okulların kontenjanları, taban puanları, yüzdelik dilimleri ve fiziki imkanlarının karşılaştırılabileceği bir platform. Dolayısıyla velilere ve öğrencilere yol gösterecek hiç şüphesiz. Tüm LGS sonucuyla okul kaydı yaptırmak isteyen öğrencilerimize de başarılar dileyelim. Umarım tercih ettiğiniz okullara kaydınızı yaptırabilirsiniz. Şimdi sınavlardan konuşmuşken YKS içinde geri sayım devam ediyor. Üniversite sınavına giren tüm adaylarımız 22 Temmuz'da sonuçlarını görecekler. YKS sonuçları içinde geri sayım devam ediyor bir tarafta özetle. Şimdi Kral Pop Radyo'da Mustafa Sandal Saygı Bir Projesi'nde yorumlanan Mela Bedel yorumu İki Tas Çorba dinleyelim.

0: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Kral Pop Radyo Etkinlik Otobüsümüzde bugünün açılışı itibariyle lokasyonumuzu ve günün şifresinin Çemberli Taş olduğunu ilk ulaşan dinleyicimizin de bizden 5 veya 10 bin TL değerinde sürpriz markalara ait hediye çekini kazanacağını söylemiştik. İlk ulaşan ve bugünün kazananı dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Tuncay Gönülbağı. Doğa Park'ta yürüyüş yaparken Çelik'in anonsunu duydum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Kral ailesine teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Kral Pop Radyo Etkinlik Otobüsümüzde yarın da İstanbul'da olacağız ve her an İstanbul'da karşınıza çıkabiliriz. Önümüzdeki günlerde ülkemizin dört bir yanında dinleyicilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Bir hatırlatma olsun. Meğer...

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de Karayel kuvvetli. Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Ülkemizi dünyanın herhangi bir noktasında temsil eden tüm milli sporcularımıza başarılar dileyelim her an. Milli güreşçimiz Yasin Uzun 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3. oldu. Tebrik edelim ve daha birçok başarıyla ülkemizi temsil eden tüm milli sporcularımızı tebrik edelim. Ve tabii filenin sultanları. Harika performans göstermeye devam ettiler. Turnuvada 12 maçta 9 galibiyet alıp 3 yenilgi yaşadılar ve 2026 Kadınlar Milletler Ligi finalleri 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'de gerçekleşecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz A Milli Kadın Voleybol takımımıza, filenin sultanlarına bir kez daha başarılar ve teşekkürler. Kral Pop Radyo

Radyoda şimdi. WhatsApp hattımız devrede. 0533 781 74 74. Ulaştırmak, paylaşmak istediğiniz mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kalbim sende kalsın. Sana daha çok

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından diğer yarı finalistlerde İsviçre'yi 3-1 ile geçen Arjantin ve Norveç'i 2-1 deviren İngiltere oldu. 14 Temmuz Salı günü oynanacak ilk yarı final maçında Fransa ile İspanya mücadele edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin karşılaşmasına tanıklık edeceğiz. Dünya Kupası finallerine bir kala her iki maçta saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye

0: geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Sizi Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
13: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: QNB'ye geçiyorum.
14: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

WhatsApp hattımıza gelen ilk mesaj Deniz'den. Büyükçekmece'de oturuyorum. Dün doğum günümdü. İyi haftalar herkese ve çalışan herkese. Biz de Deniz'in doğum gününü geç olsa da kutlamış

olalım nice güzel yıllara. Aslı, Konya'dan eşim Murat, oğlum Ali ve kızım Bahar'la dinliyoruz, çalışıyoruz aynı zamanda. Herkese selamlar diye gönderdi. Biz de bu güzel aileye sıradaki en güzel şarkıları hediye edelim ve iyi çalışmalar dileyelim. İstanbul'dan Burcu, tatil öncesi son haftam, cuma tatile çıkıyorum. Herkese iyi haftalar, iş arkadaşlarım Nil ve Sevgi'ye gönderiyorum şarkıyı. Ayça İzmir'den, kafenin adını maalesef söyleyemiyorum Ayça ama umarım mesaj yerine ulaşır, dinliyoruz. Şu anda arkadaşımız Eylül'ü bekliyoruz. Arda ve Ayça dinliyorlar bizi. Şebnem İstanbul'dan iyi haftalar herkese. Finans çalışanlarına diyeyim ve tüm finans çalışanlarına da iyi çalışmalar dileyelim ve Şebnem Hanım'a da. Gönderilen mesajlara teşekkür ederiz. Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılarla 24 saat eşlik ediyoruz. O şarkılardan biri uzun süre listelerde zirvede yer alan Seni Düşündüm şarkısıyla Çağla ve Doğu Sivek, Pop'un kralında.

Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmaları Fransa, İspanya, İngiltere, Arjantin arasında oynanacak ve 14 Temmuz'da yani yarın saat 22'de Fransa, İspanya, 15 Temmuz Çarşamba 22'de de İngiltere, Arjantin karşılaşması var. 19 Temmuz'da da üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak ve 19 Temmuz'un son saatlerinde de Dünya Kupası'nın bu yılki sahibi belli olmuş olacak. Dünya Kupası takip edenleri hatırlatalım. Yılın 194. günü, 13 Temmuz ve Pazartesi, yeni haftanın ilk günü ve Kral Pop Radyo'da yalınla akşamüstü zamanı. Yakın.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz

Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Happy.

0: konforlu tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Yeni hafta ve önceki haftadan bugünlere uzanan yepyeni müzik haberleri, ortaklıklar, projeler ve tüm müzik haberleriyle birlikte yeni hafta güncellenen listelerimizde kralmüzik.com.tr adresimizde detaylarıyla inceleyebilirsiniz. Bizden bir bilgi. Bugün

Bugünkü yayınımızı tamamladık. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, neşeli, iyi, güzel haberler aldığımız bir hafta olması temennisiyle yarın saat 16'da Pop'un Kralı'nda tekrar görüşmek üzere. Birazdan Bay J burada olacak. Hoşça kalın.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Tarihte ilk kez FIFA Dünya sıralamasının ilk 4 basamağındaki takımlar Dünya Kupası'nda yarı finale kaldı. İlk maç yarın Fransa-İspanya arasında son Dünya Kupası finalistiyle son Avrupa şampiyonu karşılaşacak. Çarşamba günü de İngiltere-Arjantin mücadelesi var. Her iki maç da saat 22'de başlayacak. Galatasaray bu sezonun ilk transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Leslie Ugochukwu bu akşam İstanbul'da olacak. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübü Burnley ile anlaşmaya varıldı. Zeynep Sönmez, Türk tenisinde bir ilki başardı. Kadınlar Tenis Birliği WTA'in listesinde 3 basamak yükselen 24 yaşındaki milli sporcu, dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de karayel kuvvetli. Akdeniz'de gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 43 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı, Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.

İyi akşamlar millet, şimdi Bayce konuşuyor. Burası Kral Pop Radyo. Uzun yıllardır Türkiye, Türkçe pop müziği bu kanaldan dinlemeyi tercih ediyor. Bir de beni ve yayınımdan önce bu yayının gerçekleşmesi için dakikalarca, belki saniyelerini bu işe adamış bir ekip var. Ya ne var, ne yapacaklar ki yani? Ben burada Bodrum'daki evimde konuşuyorum. Onlar da İstanbul Merkez Stüdyo'da sesi açıyorlar mikserde. Kuantum fiziği falan gerekmiyor. Saniyeler saatleri yeniyor günümüzde millet. Üst bedeni 80 kilo, bacakları 20 kilo gelen, kafası 17 kiloluk hormonlu bir karpuz gibi görünen orta yaşlı bir kadın 8 saniye göbek atarak videosunu benim programdan daha fazla izletiyor. Lanet olsun! Benim saatler süren çalışmamın sonucuysa ucuzluk marketinde bir şeylerin indirime girmesini bekleyerek geçen hayatım oluyor. Ve o iri boy bir patatese iki kürdan saplanmış gibi görünen kadından yeni göbek atma videoları istiyor takipçileri. Ben diğer yanda şirketten ara zam istedim. Bir göbek bile atmıyorsun, neyin zamı dediler. Küstahça bir cüretkarlık olarak gördü radyo yönetimi geçinemiyor olmam durumunu, onlara açılmamı bu konuda benim. Müdüre geçinemiyorum diyorum. Bana bütçe yönetimi yap diyor. Ya benim bütçe yönetimim harika. Sorun bütçede değil, yönetimde de değil. Sorun ortada yönetilecek bir bütçenin olmaması. Ve sakın, sakın bana sen bu markanın sesisin, değerin parayla ölçülemez gibi epik bir yalanla gelmeyin. Çünkü beni benden daha iyi tanıyan biri yok ve ben kendimi tanıyorsam değerim bal gibi de parayla ölçülür. Rakam bile verebilirim. Kurumsal dünyada en sevdiğim yalan. Bay J, show devam etmeli. The show must go on. Harika bir slogan. Ama ben benzinciye gidip depoyu doldururken pompacıya kardeşim show devam etmeli. Hedefimiz çok büyük gibi şeyler diyemiyorum. Adam pompayı gösterip abi vizyonunu hedefini bilmem ama litre fiyatı show yapıyor. İşte o şovları ödeyebilmek için yarından tezi yok yayınlarımda gizli reklam vermeye başlayacağım. Ama Bayce yasal değil. Biliyorum, Rütük'le görüştüm. Marka olmaması gerekiyormuş. Ben de kurumsaldan uzak duracağım. Misal mantı dediğiniz zaman Hatice teyzeyi tek geçerim gibi. Daha çok bu şekil. Bilal abinin Adana kebabını yediniz mi? Hangi Bilal abi Bayce? Instagram'da resmini paylaşıyorum. Soldan üçüncü esmer bıyıklı abi. Baktım radyodan ara zam falan geleceği yok. J'cim dedim, ek iş yapman lazım. Sesli kitap seslendirmeyi denedim. Ama 35 senedir sadece komedi programı sunuyorum. Radyocu alışkanlığı, aralarda duramıyorum. Mesela Dünya Klasiği okuyorum. Kitap bitmiş, ben hala... Evet sevgili dinleyiciler, Tolstoy'dan harika bir eser dinledik. Şimdi Kenan Doğulu ve Doktor. Kitap bitti, bana telif yerine J Bey lütfen edebiyatı rahat bırakın. Salın edebiyatı diye mesaj attılar. Ya ben şaka yapmadan duramıyorum. Şaka yapabileceğim bir iş lazım bana arkadaşlar. Nasıl? Politika mı? Yok, o işin şakası yok kanka. Düşünsene Hollanda'ya bomba atıyorum, sonra da şaka şaka diyorum. Tamam tamam, sen de bana at bir tane ödeşelim deyip havada patlatıyorum. Çekilmem. Hiç çekilmem. En sonunda gururumu tamamen bir kenara bırakıp yayınlarımda istek şarkı hattını paralı yapmaya karar verdim. Ama öyle normal SMS falan değil. Direkt şahsıma ait IBAN'a. Ya mikrofona girip şey diyeceğim. Sıradaki şarkıyı açıklamasına J abi dönem varlıklarına katkı yazıp en az 500 lira gönderen ilk dinleyicime çalıyorum diye. Birisi 20 lira gönderiyor. Açıklamaya da Sezen Aksu kaç yıl geçti aradan yazıyor mesela. Mikrofonu açarım şey dedim. Kardeşim bu parayı ancak senin için bir kez kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı derim. Gerisi kurtarmıyor, kusura bakma. Kral Pop Radyo burası. Pazartesi akşamı ayrılmayın.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Gong, gong, gong, eti gong.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Sütlerin iyisi

0: fiyata Migros'ta 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

Evet, Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor. Umarım güzel bir yaz mevsimi geçiriyorsunuzdur. Dün haberlerde izliyordum, insanlara mikrofon tutmuşlar. Tatile gidebiliyor musunuz bu yıl diye. Yok abi, ne tatili, bu sene imkansız, finanslar falan. Soru sordukları hemen hemen herkes sahilde seyyar iskemle yatmış, çay içiyor, top oynuyorlar filan, tamam mı? Şimdi durumu bu haber bültenini daha fazla dramatize etmek istiyorsa televizyonlar, gün boyu böyle karanlık bir çalışma odasında yayın yazıp akşam onu düzgün bir şekilde sunmaya çalışan, yırtınan bir radyo sunucusuna sorsunlar. En ucuz eğlence yaz dizileri. Ucuz derken kelimenin tam manası. Yani bence korkunç. En son bir dizide bir oyuncunun vücut kısımları otonom hareket etmeye başladı. Herkes onu konuşuyor. 50 defa söyledim, kas altı yaptırın şunları, kas altı yaptırın diye dinleyen yok. Diziler gerçekten çok fena bu yaz. İzlerken yaşadığım semti yakasım geliyor, Allah canımı almış. Gerçekten. Allah'tan semtin içinde sevdiklerim yaşıyor da kendimi tutuyorum, kontrol ediyorum. Gerçi sonra düşünce koca semtte iki kişiyi seviyorum. Risk devam ediyor bence. Daha önce de iki kişi kaybettim hayatımdan. Bu dizileri izlerken içimden bir ses şey diyor bana. Bayce, yaşadığımız dünya yavan bir hiçlik havuzu. Bak, moralinizi bozmak için söylemiyorum ama dünyada medeniyet bir ileri iki geri gidiyor. Siz belki hani yapay zeka, kuantum bilgisayarlarıyla falan uzun atlama şampiyonu olduk diye düşünebilir ama canım arkadaşım, canım ciğerim pampam, bu zımbırtıların niçin kullanılacağını düşünüyorsun? Seni refah seviyeni arttırmak için mi? Ha? Sonsuz enerji kaynağı bulan bir profesörü daha indirmişler geçen gün. Bugün okudum, bu kaçıncı, yeter, yeter. Bunu yapmanıza gerek yok. Satın almaya devam edeceğiz o aptal petrolü. Bırakın yaşasınlar Allah aşkına ama ya. Ağır konuşuyor olabilirim ama kalpten konuşuyorum millet. Depresyon makinesi değil de uyandırma servisi olarak görün beni, rica ediyorum. Öyle bir tasarlamışlar ki yapay zekayı. Şu anda hemen hemen herkes bir rüya yaşıyor. Yapay zekacığım, bana öyle bir profiterol tarifi ver ki misafirlerim kendinden geçsin. Kesinlikle Melahat. Şimdi sana 18 tane Michelin yıldızı olan Fransız şef, makaron kakaronun 400 yıldır her sene ödül almış olan profiterol tarifini vereceğim. Kuantum bilgisayarıymış. Saniyede milyarlarca işlem yapıyor. 435 bin lira borcu olup 40 bin lira kira ödeyip 32 bin lira maaş alan birinin bütçesini kotarsın. Ha? Var mısa öyle bir kuantum bilgisayarı, gelsin Audrey Meydan. O konuda misal ben size daha faydalı olurum kuantum bilgisayarına. Çünkü o size asla protein ihtiyacınız için başıboş eşeklerin nerede takıldığını söylemeyecektir. Ben anırı anırı anlatırım yayında. Politik doğruculuk yok bende. Ya geçen gün beslenme uzmanı bir arkadaşım var, kıza kibarlık olsun diye. Hocam maşallah çok fit görünüyorsunuz, hiç kilo probleminiz yok gibi dedim. Kız Bay J dedi, şu an yaptığın şey toksik bir zayıflık dayatması dedi. Beden olumlamaya karşı geliyorsunuz. Bu bir body shaming'dir dedi. Ya hocam altı üstü zayıfsın dedim ya. Meğer zayıfa zayıf demek suç artık. İyice deliriyoruz abi. Bak, sözüm meclisten dışarı ama bu mantıkla yakında kasaba gidip bana oradan yarım kilo yağsız kıyma ver diyemeyeceğiz. Kasap satırı fırlatıp kıymanın yağ dokusunu mu aşağılıyorsun oğlum sen? Bu inek ne kadar zor bir hayat yaşadı biliyor musun? Senin kokoş sevgililerin gibi pilates salonlarında fink atmıyordu. Yağlandı çocuk, ne abi? Yok abi, yok. Radyoculuk bitti. Artık mayın tarlasında bale yapıyoruz gerçekten. Eskiden mikrofona girer. Evet Türkiye, pazartesi. Yine zombi gibi yollardayız derdim. Millet gülerdi. Şimdi zombi diyorum. Metabolik olarak dezavantajlı. Yaşam fonksiyonları askıya alınmış bireyleri ötekileştiriyorsunuz bence. Yani kusura bakmayın ama şikayet geliyor. Hanımlar beyler diye bile açamıyorum artık. Tepki geliyor. Ha, sadece hanımlar ve beyler öyle mi? Sonunda böyle açacağım anonsu. Günaydın veya iyi akşamlar. Nefes alıp veren karbon tabanlı organik ya da inorganik herhangi bir türe ait veya ait hissetmeyen, kendisini bir kutuya sığdırmak istemeyen sevgili canlı formlar. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın lütfen.

Herkese merhaba, burası Kral Pop Radyo. Hem çok iyi bir radyo hem de Türkiye'nin en çok dinlenilen pop müzik radyosu. Şimdi bu saatlerde ben Bayce program sunuyorum. Biraz öfkeliyim. Dünyanın hali hoşuma gitmiyor. Bu yüzden komedi programı sunuyor olsam da genelde acı biber gibiyim. Ama bu bir şey değil. Siz 12 sene sonra beni 67 yaşıma geldiğimde hala çalışmak zorunda olacağımı yayınlarında iyice huysuzlaştıktan sonra dinleyin gibi. Sene olmuş 2038. Artık yapay zeka olmadan hiçbir şey kullanamıyoruz. Aletlerin düğmesi yok. Buzdolabına 2 derece daha soğuk ol diyorsun. Oluyor. Ya da hükümetin elektrik tasarrufu için aldığı önlemler çerçevesinde komutu reddediyor. Bu da olabilir. Yani şu an dünyayı 5 aile yönetiyor. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok diye düşünüyorsanız bir de buzdolabınıza, çamaşır makinenize laf geçiremediğiniz zaman. Zaten kuantum fiziğine aşina olanlar bilir. Tüm zamanları aynı anda yaşıyoruz kuantum boyutunda. Yani aynı anda hem 20 yaşındaki hem 93 yaşındaki Bayce'yi dinleyebileceksiniz. Bakın siz ne kadar anladıysanız ben de o kadar anladım söylediklerimi. Sıfıra yakın yani. Bana bir Tarkan şarkısı bul diyeceğim. Yapay zeka kuantum hızıyla dönecek. Bayce Bey, şu an Tarkan'ın eş zamanlı olarak hem evlendiği, hem hiç doğmadığı, hem de uzaylılar tarafından kaçırıldığı 45 bin farklı paralel evrendeki albümleri buldum. Hangisini istedim? Hep de albüm bu arada. Bir paralel evrende de Ranch Pep falan olmamış. Sıhhi tesisatçı falan değil Tarkan. O zaman diyorsun ki işte bazı ruhlar güzelliklerle bezenmiş bu evrende. Bir de benim gibi tüm paralel evrenlerde maraba radyo sunucusu, maraba radyo sunucusu, maraba radyo sunucusu diye tekrara giren ruhlar var. 2038 yılında stüdyolarda insan stajyer kalacağını da zannetmiyorum. Yani yanımıza yapay zekalı hologramlar verecekler. Ama bu yapay zekalar o kadar politik doğruculukla programlanacak ki çalışamaz duruma geleceğiz onlara. Bugün Z kuşağının triplerinden şikayet ediyoruz ya. 2038'deki yapay zeka stajyeri oğlum bana oradan bir bardak çay kap gel dediğin an böyle ışıklar saçıp sistem hatası verecek. Şu an bana oğlum diyerek ataerkil bir mikro saldırıda bulundunuz. Ve çay isteyerek benim işlemci algoritmam üzerinde siber mobbing uyguluyorsunuz. Sizi İK ana sunucusuna şikayet ediyorum. Biz eskiden stajyer fırçalardık. 2038'de yapay zeka bizi fırçalayacak. Akıllı ev sistemini hackleyip evdeki kombiyi kapatacak. Gece yatakta donarak uyuyacağız. İyi geldi mi bu arada? Dışarısı 65 dereceyken donarak uyanacağız dediğime böyle bir serinletti mi? İnsan size bir şey söyleyeyim mi? Beyniyle her şeye inandırabiliyor kendini. Mesela şu anda yayına gürültüsü gelmesin diye kapattığım klimanın olduğu bu odada alnımdan ağzıma doğru akan şey ter değil, limonata bence. Peki öyleyse neden tuzlu? Değil ki, tatlı. Yo, bayağı tuzlu. Hayır, tatlı ya. O yüzden inandıramıyormuş her şeye. Evet. Gözünüzü seveyim millet. Şu anın kıymetini bilin ya. Bak 70'ler 90'lar filan demiyorum. Şu rezalet 2026 dünyasının kıymetini bilin. Bak karşında mis gibi etiyle, kemiğiyle, dertleriyle oturan bir Bayce var ya. Birbirimize şişmanladın mı sen diyebiliyoruz. Zayıflıktan kurudun diye takılabiliyoruz. Canımız sıkılınca telefonu uçak moduna alıp kayıplara karışabiliyoruz. İşte herkes yapamıyor. Haberleri izliyor musunuz bilmiyorum. Stajyer çocuk hata yapıyor. Oğlum şişt, ne yapıyorsun diye fırça basıyoruz. Şu kusurlu, parasız ama tamamen bize ait olan eski usul dünyanın tadını çıkartın. Çünkü gelecekte belki evet çok bayağı teknolojik olacağız ama robotlar bize ağız tadıyla delirmeyi bile yasaklayacaklar. Eyvallah.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop,
3: pop. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın.

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de.
2: Chery. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Tablet deyince vatan.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Şansa kalmaz işiniz, Bumran Oto Ekspertiz.
12: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
14: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
13: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
15: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
16: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
17: Size Fuzul uyar.
16: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
18: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
19: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pop, pop, kız.

nasılsınız millet? Kral Pop Radyo'da yaz ortası Bay J yayında akşamı geceye bağlamaya çalışıyoruz. Benim çok müşterim var. Dükkan çok iyi iş yapıyor. Umarım size müşteri dediğim için bozulmuyorsunuzdur. Çünkü artık müşteri lafı itici geliyormuş biraz. Misafir diyorlar. Mağazamızı ziyaret eden misafirlerimiz. Ben demem. Yani kuzenim, karısı ve çocuklarla bir hafta Bodrum'a yanıma misafirliğe geldiğinde kafayı yiyorum. 5 milyon misafirle can veririm yayında. Aldım. Misafir değil, müşteri olarak görelim sizi. Restoranlar çok yapıyor bunu. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak. Oğlum bir kendinize gel. En son ne zaman bir yere misafirliğe gittiniz? 12 bin lira hesap geldi ya. He? Yalnız o değil de o da yani. O yani market fiyatlarıyla restoran fiyatlarının arası çok açıldı bile. Yani bir porsiyon köfte 850 lira, kıymanın kilosu da 850. Olmaz öyle. Yani benim marketten bir şeyler alıp evimde yemek yemekten caydıracak ekstra bir şeyler yapmanız lazım. Restoranım. Restoranım. 6 köfte koyuyorsun tabağa. Ben evde 1 kilo kıymayla 42 köfte çıkarıp kalp krizi tehlikesi atlatıyorum. Lütfen artık bu kalp krizini getirdiğin hesapla değil, yedirerek geçirt bana. Bir doyur ya. 6 köfte ne ya? Beni evde yemek yemekten caydıracak bir şey yapması şart lokantanın. Bu bir müşteri talebi değil. Bu bir Stockholm sendromu çığlığı. Adam restorana yalvarıyor. Lütfen beni daha yaratıcı soy. Çünkü evde bulaşık yıkamak istemiyorum. Restoranlar. Bu dışarıda yemek yani gece kulüple falan. Bizim tembelliğimizi biliyor. Biz doyma eylemini o kadar tembelce yapmaya başladık ki sırf o soğan doğrama zahmetinden kaçmak için market fiyatının 8 katını masaya bırakıp çıkıyoruz. Restoran sana yemek satmıyor. Restoran sana sen evde 2 köfte bile çeviremeyecek kadar hayattan vazgeçmiş bir lüks bir kölesin diyor. Ve sen hesabı öderken de o illüzyona bir de bahşiş bırakıyorsun. Karım beni çok cimri buluyor dışarıda yemeğe gitmiyoruz diye. Geçen evde oturuyoruz. Hayatım dışarıda yiyelim mi dedi. Köfte paradoksunu biliyorum ya az önce anlattığım sizinle. İçim gitti içim. Dedim gözünü seveyim evde yapalım. Kasapta kıyma 850 lira. Restoranda porsiyonu 800 lira. Paramıza yazık. Bak karım yüzüme öyle bir baktı ki sanki ben ona hani tasarruf edelim demedim de senin gençliğini ve hayallerini bu mutfak tezgahında çürüteceğim kadın demişim gibi. Gerçekten. Bir nefret dolu bir bakış böyle. Gittik restorana, masaya oturduk. Önümüze 6 tane köfte geldi. Şimdi yemin ediyorum bak çiğnemiyorum. Eti ağzımda bekletiyorum, döndürüyorum süre uzasın diye. Sanki çok köfte varmış gibi. Da bir türlü bitiremiyormuşum gibi. Bana baktı. Aşkım neden mutlu görünmüyorsun dedi. Nasıl mutlu olayım? Karşımda duran kadınla evliliğimi sürdürebilmek için şu an 6 tane kıyma topuna çeyrek altın parası ödeyeceğim. Romantizm ne zaman bu oldu? Yani iki insanın birbirine katlanabilmesi için araya illaki bir kredi kartına borcuna faiz mi gelmesi gerekiyor? Bu mu? Neden yapıyoruz? Neden yapıyor? Alın terimizle zar zor kazandığımız gaymeleri hakkından çok fazlasını ödeyip neden çarçur ediyoruz? Ha? Çünkü dışarıda o masaya oturduğumuzda arkadaki o loş ışıklar, garsonun sahte kibarlığı, gördüğümüz hizmet, tabağın kenarındaki o anlamsız sos zikzakları bize bir anlığına başardığım illüzyonunu yaşatıyor. Evet. Bak diyoruz kendimize. Sistem bizi tamamen köleleştiremedi. Hala dışarıda küfte yiyebiliyoruz. O küfteyi yiyebiliyoruz. Hayır dostum yiyemiyorsun. Sen sadece o masada oturma hakkını satın almak için o ayki elektrik faturandan vazgeçiyorsun. Ve sistem arkada kıs kıs gülüyor. Çıkmayın etmeyin demiyorum. Perakendeciler canıma kıymasın. Durduk yerde kıymasın mı? Bak hala kıyma diyorum. Yok ben bu şekilde yaşamaya devam etmem. Açık alan korkusu. Agorafobisi olan bir kadınla evlenmem gerekiyor benim.

0: Net gündem.
1: 13 Temmuz Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağında NTV Haber portalındayız. Kabine sonrası açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manşette. Srebrenica soykırımında ölenleri bir kez daha anarak konuşmasına başlayan Erdoğan, Avrupa'daki etnik temizlik girişimini batılı ülkeler uzaktan seyretmekle yetindi dedi. NATO liderler zirvesine de değinen Cumhurbaşkanı, zirve başarılı geçti, Trump dahil tüm liderler davetimizi kabul etti ifadelerini kullandı. Ankara'nın da dünya şehri olduğu tescillendi dedi. TRT Haber'e uzanalım. Amerikan Başkanı Donald Trump manşette Hürmüz Boğazı'nı ellerinde tutacaklarını, muhtemelen geçişleri yöneteceklerini ve bunun için ödeme alacaklarını belirtti bugün. Trump ayrıca İran'ı çok sert vurmaya devam edeceklerini de söyledi. Hürmüz Boğazı'nı elimizde tutacağız, muhtemelen biz yöneteceğiz, Boğaz'ın gardiyanları olacağız dedi. Net gündemde Sözcü'ye uzanalım. CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Butlan yönetimi haklarında kesin ihraç istenen 9 vekille il başkanlarına ilişkin kararı 20 Ağustos'ta yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğini açıkladı. Net gündemde haber Türkiye uzanıyoruz. Sıcak başlık, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün Haluk Levent'in de aralarında olduğu şüpheliler tarafından ele geçirildiği öne sürüldü. Öte yandan İstanbul'da müteahhitlik yapan Bayram Doğan da Haluk Levent hakkında dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa başvurdu. Doğan, 233 milyon liralık anlaşma kapsamında devredilen bazı dairelerin bedelinin ödenmediğini iddia etti. Habertürk'te yargıdan bir diğer manşete uzanalım. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, sığınmacılara yönelik uygulamaları nedeniyle nefret ve ayrımcılık suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla ilgili tutukluluk halinin ise sürdüğü belirtildi. Sondakika.com'da ise FETÖ'den bir manşet var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde farklı rütbelerde görevde bulunan toplam 80 aktif emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi. 70'i gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet mahrem yapılanması için de örgüt toplantılarını düzenledikleri ve örgüt sorumlusu kişilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi. Net gündemde günün kapanışını bizden bir haberle yapıyoruz. Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Tarihte ilk kez FIFA Dünya Sıralamasının ilk 4 basamağındaki takımlar Dünya Kupası'nda yarı finale kaldı. İlk maç yarın Fransa-İspanya arasında son Dünya Kupası finalistiyle son Avrupa şampiyonu karşılaşacak. Çarşamba günü de İngiltere-Arjantin mücadelesi var. Her iki maç da saat 22'de başlayacak. Galatasaray bu sezonun ilk transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Leslie Ugochukwu bu akşam İstanbul'da olacak. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübü Burnley ile anlaşmaya varıldı. Zeynep Sönmez, Türk tenisinde bir ilki başardı. Kadınlar Tenis Birliği, WTA'in listesinde 3 basamak yükselen 24 yaşındaki

0: 2002 milli sporcu dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi günler, iyi akşamlar, iyi haftalar millet. Çalışıyor musunuz, tatilde misiniz bilmiyorum. Ve beni yanınıza almadığınız için çok da umurumda değil. Tatile giderken kimse de demez ha. Ya bu adamı Bay J'yi 30 senedir dinliyorum, 35 senedir. Radyo sunucusudur, finansları sınırlıdır. Tatil köyüne 3. çocuk olarak götürelim diye. Aa. İki çocuk bedava ya, 3.'ye para ödeyeceksiniz. Ben hep dinleyicilerimden jest bekledim. Olmuyor, ara sıra gıda yollarlar. O kadar. Bir keresinde bir koli deve sucuğu geldi. Ben hayatımda bu kadar kötü bir şey yediğimi hatırlamıyorum. O gün bugündür ağzımda nahoş bir tat var. Böyle kekremsi. Hani ormanda mahsur kalıp yememem gereken bir hayvan yemişim gibi. Sansar filan yemişim gibi. Sansar yenir mi Bayce? Yok, haram. Yenmez ama yiyenler var dünyada. 3 tane de büyük tehlikesi varmış. Ben kafayı kırdım. İlla ki sansar sotemi yiyeceğim diyenler için onu söyleyeyim de. Kuduz, parazit, bakteri olabiliyor. Bir de çok ağır bir kokusu varmış. Tadı da rezalet ve tatsızmış. Bir de psikopat bir hayvan. Bir kümese giriyor. 20 tane tavuğu boğuyor. Yemeden gidiyor. Seri katil mi, işkolik mi diyeyim bilmiyorum. Rezalet bir... Kunduz ama... Bak sansar öyle ama kunduz diğer yanda. O da haram. O da haram ama aşırı lezzetliymiş. Litvanya ve Polonya'da kasaplarda satılıyormuş kunduz eti. Bilemedim, bunu yiyen biriyle muhatap olmak ister miyim? Ya biraz böyle taharet musluğu olmayan ülkelerdeki insanlara şüpheci yaklaşımımla aynı bir yaklaşım olurdu herhalde diye düşünüyorum. Abi deve sucuğu nedir ya? Sucuk dediği şey tavada cızırdayınca eve mis gibi sarımsak kokusu falan yayılacak. Ya, iştahın açılır. Deve sucuğunu tavaya attım. Rot balansçıda çıkan koku çıktı. Niye öyle oldu anlamadım. Böyle hayvanın örgözündeki bütün o çöl tozu, o kireç, yılların yorgunluğu odanın içine. Yemek yemek artık bir beslenme ihtiyacı değil. Bildiğim bir vicdan azabı ve felsefe sınavına döndü. Bak televizyonu açıyorum. Instagram'ı açıyorum. Profesörün biri çıkıyor diyor ki bunu yiyin, ömrünüz uzayacak. Ertesi gün başka bir kanalda başka biri çıkıyor. Dün o profesörün yiyin dediği şey var ya, ben onu aklına tüküreyim. Yiyenlerin hepsi haftaya ölecek. Kime güveneceğiz abi? Mesela her sabah televizyonda bangır bangır bağıran bir kitle var. Yulaf yiyin. Yulaf at yemi biliyorsunuz. At yemi o. Atlar bunu yiyip 90 kilometre hızla koşuyor. Arkasından fayton çekiyor. Bana ne faydası var? Bana ne faydası var ha? Ben sabah yulaf yesem işte olacak, metrobüse bineceğim. İşe gidince Excel tablosuna bakarken uyuyakalacağım. At gibi koştuğum filan. Ayrıca tadı da saman gibi. İçine muz doğuruyorsun, çilek atıyorsun, bal döküyorsun, fıstık ezmesi koyuyorsun. Sonra diyorsun ki yulaf çok lezzetli. Lezzetli olan yulaf değil ki, arkasındaki zengin kadrosu. Şey gibi düşün. Böyle 250 kiloluk zor nefes alan bir santrafor koyup çok iyi diyorsun. Arkasında Ronaldo, Messi, Mbappe, Erling, Haaland. Bir de avokado tayfası var biliyorsunuz. Bugün... Sıhhi tesisatçım için poşe yumurtalı avokado yaptım diyen zengin abla var ya bir tane Instagram'da. Bak ondaki para bende olacak, tatilden dönmem ölene kadar Allah canımı almasın.

Birkaç videoda kocasını da gördüm. Kocası da bir yakışıklı. Kadın git adamla ilgilen. Hem zengin hem yakışıklı. Bu nimete ihanet nedir ya? Sen ne yapıyorsun? Boyacıya muzlu Amerikan pudingi yaptım. Ya iki tane lahmacun söyle. Kadın yeni yeni modalar çıkart bu başımıza. Bizden de isteyecekler. Sosyetik gıda avokado. Açıyorsun Instagram'ı, herkes sabah avokado eziyor. Özendim, gittim marketten aldım bir tane. Sert yeşil bir şey ısırdım, bildiğin hamerik gibi. Ama tatsızı. Meğer bunun olgunlaşması gerekiyormuş. Bir de yazsanız oğlum üstüne soyarak yiyin diye. Ben küçükken yoktu ki. İnternette yazıyor. Gazeteye sarıp gardırobun üstüne koyun. Koydum, 3 gün bekledim. Bir açtım, içi çürümüş, simsiyah olmuş. Ve ya ben niye her sabah 100 lira verip sabun yiyeyim abi? Zeytinyağlı sabun gibi tadı. En son uzmanlar ne dedi duydunuz mu? Böcek yiyin. Geleceğin proteini un kurdu. Kıyamet sonrası birdenbire alışmak zorunda kalmak yerine şimdiden kurduğunuzu yiyin. Oldu canım. Sabah yulaf yiyeceğim, ata dönüşeceğim. Öğlen avokado yiyip sabunlanacağım. Akşam da un kurdu yiyip duvarlara tırmanacağım proteini. Vallahi ben bıraktım bu işleri. Tas kebabı, püre, pilav, çoban salata arkadaşlar, tamam mı? Aa evet. En fazla biraz göbek yaparım.

0: bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve

Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değil.

0: etmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

geldiğinde bu yaz glamping yaptık dersin zaten. Bilirsin ya, tiny house, doğayla iç içe. Deniz kenarının karmaşasından uzak. Kim bilecek ki çorak bir makineye girip 500 liralık çadırda sıcaktan isilik olduğunuzu, değil mi? Hanım, pişik kremini de aldın mı çantaya? Sonra yürüyüşümden anlayacaklar tatilimizin seviyesini. Bodrum'da yaşıyorum. Öyle ağam şağam filan da değil bu arada. Taşınmayı düşünüyoruz ya, şimdi sıkıldık biz. Tamam, denize girdik, gece hayatını yaşadık. 5 sene oldu, yetti bize. Balık avlamaya bile gitmiyorum, biliyor musunuz artık? Balıkların tavrı hiç hoşuma gitmemeye başladı. Öyle bir haller ki sanki her şey bizim suçumuz gibi. Aa! Kancaya takılan sensin ama her şey benim suçum, he? Planktonlar, küçük balıklar yetmedi. Aç gözlülüğünden oltamın ucuna taktığım ucuz piliç sosisi de yemek istedim. Ama olanlar benim suçum, öyle mi? Ha, Nemo? Yok, çok bozuldu balıklar. Her seferinde livarda bir levrek, çirkin bir yüzgeç hareketi falan yapıyor. Olacak şey değil ya. Biz ha... Karımla daha doğal bir yere gideceğiz, yerleşeceğiz. Bodrum zaten bayağı doğal olduğu için daha doğal ne olur diye düşünürken benim teklifim bir arı kovanında yaşayalım. Arı kovanında yaşayan üstünü başını yalar diye bir laf var. Buna benziyordu. Şaka bir yana, karım çok çabuk sıkılıyor her şeyden. Benden yıllar önce sıkıldı da saplantısı var, bırakamıyor. Daha dün gece hayatı bana zehir ediyorsun dedi. Yıllardır canımı sıkıyorsun ve üzüyorsun dedi. Sabah öpücüklerle uyandırdı beni. Nankör, çabuk sıkılan, dengesiz, saplantılı. Çok şanslı bir erkeğim ben, var ya, yok. Bu gerçekten çok çabuk sıkılıyor. Mesela Girit Adası'na taşınmayı düşündük. Biliyorum 10 gün sonra yine Mısır taki diyecek. Anladın? Ne olacaktı, horon mu? Aa dur ya. Karadeniz'i, Karadenizlileri çok severim. Onlar da beni çok sever. Oraya... Aa dur. En çok Adanalılar sever beni. Evet, tamamdır, Adana'ya yerleşiyoruz. Ama doğal bir yerine. Bir bakalım en doğal yeri neresi? Tabii bir dinleyicim yazmış hemen. Ciğerci Halil'in olduğu cadde mi? Doğal dert. Bence reklam amaçlı. Dur, yapay zekaya soracağım. En doğal Adana. Pozantı. Ağaçlar filan diyor. Belediyenin açtığı gençlik merkezi varmış. Bu beni tanımadı galiba ya. Hayatım, ben 55, karım 40 yaşında. Gençlik merkezinde feci sırıtırız. Hemen taşınacak mısınız Bayşe? Hayır, mümkün değil. Evi satmak için 5 sene geçmesi gerekiyormuş. Yoksa gelir vergisi çıkıyormuş. Değişik bir kanun. Bu alsat yapanlara engel olmak içinmiş. Alsat derken 53 yaşında ilk evimi almayı başardım ancak ben. Hobim değil ki bu. Bence 53 yaşında alsat yapmaya başlayıp 60'ında zengin olmuş bir kimse yoktu. Biraz parayla başlamak lazım bu işlere. Benim 13.800 lira var ay sonuna kadar. Kral Pop Radyo burası. Belli ki kimse bir yere kıpırdamıyor. Bu yayında buradan...

millet, Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor. Temmuz ayının ortasına gelmek üzereyiz. Bir ara bir tatil gibi bir şey yapmanız iyi olur. Yani biliyorsunuz değil mi? Yani bütçeniz yoksa, kısıtlıysa ona göre bir şey ayarlayın. Bu arada tatil dediğiniz şey illaki Bodrum'da deniz kenarında yapılmaz. Dağa taşa yürüyün, sonra da kış geldi.

Herkese iyi akşamlar. Merhaba dinleyiciler. Adım Bahşe. Beni Kral Pop Radyo'ya çok önemli bir görev için getirdiler. Akşam trafiğinde, ev hazırlığında, yolda, günün bütün yorgunluğunun ortasında sizi iki saatliğine gerçek hayattan kaçırmak. Çok iddialı bir görev. Çünkü gerçek hayat son yıllarda senarist değiştirdi. Her bölüm bir öncekinden daha saçma sapan. Elimden geleni yapıyorum. Programa devam etmeden önce sizden küçük bir ricam var. Her gün bir yığın mesaj geliyor. Aralarında öyle mesajlar var ki insanın egosunu tavana çıkartıyor. Bahşe, ben 25 yaşında genç bir kadınım, podyum mankeniyim. Seni yıllardır dinliyorum, sana bayılıyorum, sesine hastayım. Ben de o gün tamam diyorum, hala piyasamız var arkadaş. Yani... Son cümle geliyor. Eşiniz Duygu ablama da çok selam söyleyin. Bir insanın özgüveni bu kadar kısa sürede yerle bir...

edilmez arkadaş. Kanunlara karşı bir hareket olması lazım. Bir saniye önce kendimi George Clooney, Kenan Mırzalıoğlu zannediyorum. Bir saniye sonra mahallede herkesin sevdiği enişte oluyorum ya. Artık kızlar bana yürümüyor. Evliliğime saygı duruşunda bulunuyorlar. Bir de klasik tavsiye geliyor. Ben sürekli evliliğimden şikayet edince, "Bayce boşan gitsin. Kesin zaten senden iyi bulur o kadıncağız." diyorlar. Ya millet. Ya ne? Sanki internetten üyelik iptal ediyoruz ya, öyle kolay mı? Boşanmak sadece maddi olarak pahalı değil, psikolojik olarak da masraflı. Ve malın mülkün yarısı gidecek. Gerçi malımın mülkünün yarısı o kadar az ki kadın boşanacağını şimdi daha iyi yaşıyor zaten. Değil mi? Gerçekten. Sonra bu yaştan sonra yeni bir ilişkiye başlayacaksın. Aynı hikayeleri yeniden anlatacaksın. Ben 1970 doğumluyum, radyocuyum. Yok arkadaş. Bir insana bir daha hayat hikayemi ezberletemem. Duygu zaten biliyor. Hazır ezberlemişken devam etsin işte. Bu saatten sonra 100 kadına aynı hikayeyi anlatmaktan sıkıldım. Bütün ihtimalle yeni şeyler anlatırdım. 1968 yılında Kenya'da doğdum. Annem Macar bir büyücüydü ve cadı avındaki papazlar tarafından aranıyordu. Annem kaçtı, beni Cizvit papazlar büyüttü. Ayrılıklar zor ya. Hiç kolay olanına denk gelmedim. Bazen kolay oluyor da. Yıl 2011, bir sevgilimden ayrılmışım. Dünyam yıkılmış. Sevinenler de var ama diğer kadınlar çok sevindi mesela benim peşimde olan. Benim romantik hayatım yıllardır organize suç örgütü gibi çalışıyor. Sürekli bir olay oluyor, her seferinde başka biri mutlu oluyor. Gençken kendimi çok karizmatik zannediyordum. İnsan aynaya bakınca hep biraz kendini kandırıyor. Yaş 55. Karizmayı korumaya çalışıyorum ama vücudun planları tabii. Eskiden ne gizemli adam diye bakıyordu. Şimdi bir kadın uzun uzun bakınca ilk düşünme herhalde tişörtü ters giydim. Eğlence anlayışımız da başka. Sabahlara kadar dışarıda zaman geçirdik. Şimdi gece 11'den sonra yoruluyorum, ben eve geliyorum. Gece 11'den sonra telefon çalsa birine bir şey oldu. Birine bir şey oldu. Yani şeyi beklemiyorum. Abi uyuyor muydun diye arayan adamlar, gerçekten kardeşim yapmayın bana bu. Arayan bir kadınsa artık önemi yok, ne istiyorsun diye soruyor. Uyuyordum ama artık bir önemi yok. Her neyse. Ben hiçbir zaman, adım Bahçe, hiçbir zaman kusursuz insan rolüne talip olmadım. İddia da etme, o kadro bana göre değildi. Ama iyi bir komedyen olmaya yıllardır talibim. Bu akşam sizi birkaç kez güldürebiliyorsam görevimi yapmış sayarım. Bir yere ayrılmayın, Kral Pop Radyo'da Bahçe'yi dinliyorsunuz.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Biot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
9: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Kazancım net, SigortamNet.
14: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
15: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
18: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

programın sonuna geldik. Ama uzun konuştuğum programlardan bir tanesiydi. Yani her zaman ödemediğiniz para için daha fazla karşılık aldınız. Şeyi biliyor musunuz? Artık gen testi yapıyorlar, DNA'nı inceliyorlar, yaşam tarzına bakıyorlar, aile geçmişini hesaplıyorlar. Sonra hangi hastalıklara ne kadar yatkın olduğunu söylüyorlar. Çok acayip bir teknoloji. Biz yaptırdık ablamla. Doktor ikimizden birinin Alzheimer olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Şimdi her ay ablamı arıyorum. Soruyorum ona, beni tanıdın mı diye. Tanıdım diyor, lanet olsun diyor. Dur bir dakika, bunu anlattım mı ben biraz önce? Neyse anlatayım bir daha canım. Ablamla gen testi yaptırdık. Doktor ikimizden birinin Alzheimer olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Yaş almak tuhaf. Gençken gelecekten korkmuyorsun. 55'ten sonra insan... Bu ay ne çıkacak acaba? Diz mi, bel mi, kolesterol mü? Trigliserit mi, lipid mi, üre mi? Vay J ben. Henüz bunamadım. Şu anda Kral Pop Radyo'da ne yaptığını bilen, hala ayakta duran... Fena sayılmayacak kadar sağlıklı birini dinliyorum. Toz kaçtı boğaz. İnşallah tozdur. Benim isimlerle aram iyi değil. Yoksa hafızam iyi de ya, isim unutmak belli bir yaştan sonra ayıp olmaktan çıkıyor. Özelliğin oluyor. Geçen birine ismiyle sesleneceğim. Beyin tamamen boş yani. Hocam dedim, sen diye devam edin. 2 dakika boyunca adamın adını bekledim. Bilgisayarın donmasını yıllarca küçümsedim. Aynı sistemi biz insanlar da kullanıyoruz. Gerçekten. Mavi ekranımız var yani. Bu arada geçenlerde çok eski, yüzlerce yıl önceki bir İspanyol şarkısının sözlerini okudum. Diyor ki, gece yıldızların altında seni keşfetmek için uyumuyorum. Yüzyıllar geçmiş, hiçbir şey değişmiyor. Erkekler hala romantik cümlelerle.

aynı şeyi istiyor. Kadınlar hala güven istiyor. Çocuklar oyun oynamak istiyor. Yaşlılar sohbet etmek istiyor. Teknoloji değişiyor, telefonlar değişiyor. Arabalar değişiyor, insan pek değişmiyor. Belki de bu yüzden. Ben son yıllarda biraz evhamlı oldum. Denize girerken bile haberleri düşünüyorum. Hadi yüzelim diyorlar, bir dakika diyorum. Ben haber izleyen bir vatandaşım. Köpek balığı saldırısını gördükten sonra ben denizde en fazla dizime kadar cesur biriyim. Bir sörfçü kızın kolunu köpek balığı koparmıştı. İyileştikten sonra kameraların karşısına geçti. İlk fırsatta yine sörf yapacağım dedi. Büyük saygı duyuyorum ama ben o karakterde biri değilim. Ben bir şey yaparken o şey kolumu yerse tebrik ederim. Sen kazandın. Spor da senin olsun. Ben yenilgiyi kabul ederim. Küçükken oğlumu evhamlı biri olarak nitelendiriyor etrafımdaki insanlar. Çocuğunun üzerine çok düşüyorsun diyor. Evet düşüyorum. Çünkü ben çocuğun özgüvenli olmasını isterim ama mesela yer çekimine meydan okuyacak kadar da özgüvenli olmasını hiçbir zaman istemedim. Anladın mı? İnsanın biraz da korkusu olacak. Korku bazen hayat kurtarır. Bırakın amigdalanız çalışsın biraz. Kahramanlıkla tedbirsizlik arasında ince bir çizgi var arkadaşlar. Peki. Benim için bu akşamlık bu kadar. Çok konuştum, biraz yoruldum. Eğer bu stüdyoda şimdi bir köpek balığı görsem bilin ki bu son yayınım. Anlatabiliyor muyum ya? O kızı hiç anlayamıyorum. Çünkü hayat bazen ikinci şans verir size. Ben de o ikinci şansı gereksiz cesaret gösterip harcamak istemiyorum. Adım Bay J. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam yine burada buluşuruz. Bye.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 111

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Ankara Ekos Beni Al. 9 numara APO Ömrüm. 8 numara Yalın Akşamüstü. 7 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Hadise Ara Beni. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 9 numara Blok 3 Kırgınım. 8 numara Blok 3 Kusura Bakma. 7 numara Manifest Daha İyi. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mebrure Değilim. 9 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 8 numara Blok 3 Sebebi Yar. 7 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 6 numara Manifest Toz Pembe. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 3 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.